Havada yer dinle bu der. Suda yer dinle soyit. Koyun da düğü darım. Lansı gil ödme deyem. Yer ödme işten ağacım ağam. Muzika men gibi sağda. Meyme yer gidesin de. Yine itkisi içmez.